Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Kendin arıyorsun aynı süre. Bir yere yatırıp ben anlatmanı tanıdım. Bir gün uçuyorsun sandalmanda. Ne yüküm ekleyip anlarım ki sabah kaçtım. Diyelim ki ne yüküm ekleyip anlarım ki sabah kaçtım. Diyelim ki ne yüküm ekleyip anlarım ki sabah kaçtım.